yanaklardan, gözlerimden, dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Lalelayi yanaklardan, gözlerimden, dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Kasar kasar durmalardan, yaşlı başlı sonalardan, hey! Kasar kasar durmalardan, yaşlı başlı sonalardan, hey!